0: alanda ve her konuda. Seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın.
1: Sing the song. Lady D, sing the song.